0: Sen de okullarda tasarruf krizi. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da eğitimden yerel yönetimlere, öğrencilerin yaşam koşullarından siyasetteki güç dengelerine kadar uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Bir yanda okullarda ve üniversitelerde bütçe tartışmaları büyürken, diğer yanda belediyeler artan mali yüklerin altında zorlanıyor. Uzmanlar ise ekonomik eşitsizliklerin ve sosyal adaletsizlik algısının yalnızca günlük yaşamı değil, siyasi tercihleri de giderek daha fazla etkilediğine dikkat çekiyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kaynak dağıtım sistemi kapsamında finanse edilen yüzlerce öğretmen kadrosunun kesilmesi, dezavantajlı bölgelerdeki okulları zora sokuyor. Bugün birçok şehirde eğitime daha fazla bütçe talebiyle protestolar düzenleniyor. Hessen'de çok sayıda okul, sosyal indeks yani kaynak dağıtım sistemi üzerinden sağlanan öğretmen kadrolarının azaltılması nedeniyle önemli destek programlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Öğretmenler, veliler ve eğitim uzmanları bu kesintilerin fırsat eşitliğini ciddi biçimde etkileyeceği konusunda uyarıyor. Eğitim Sendikası GEV'nin çağrısıyla bugün eyalet genelinde protestolar düzenleniyor. Hükümet 23 milyon euro tasarruf edebilmek için sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullara ek destek sağlamak için kullanılan yaklaşık 650 öğretmen kadrosunun 300'ünü kaldırmayı planlıyor. Hessische Rundfunk'un haberine göre birçok öğrencinin evde yeterli destek alamadığını belirten öğretmen Hega, bu kesintilerle dezavantajları telafi etmek neredeyse imkansız hale geliyor, dedi. Eğitimden tasarruf eden gençlerin geleceğini riske atıyor diyen GEV Hessen Başkanı Hartmann, kesintilerin eğitimdeki mevcut sıkıntıları daha da derinleştireceğini vurguluyor. Özellikle sosyal indeks kadrolarının azaltılması ve İGS'lerdeki bireyselleştirilmiş ders saatlerinin kaldırılması eleştirilerin odağında. Kültür Bakanlığı ise eleştirileri reddediyor. 2026 eğitim bütçesinin 6 milyar 200 milyon euroya çıkarıldığını ve bunun önceki yıla göre 400 milyon euro artış anlamına geldiğini belirtiyor. Birçok okul yöneticisi kesintilerin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kurumları vurduğunu belirtiyor. Rittstadt'taki Martin Niemöller Schule'nin müdürü Martin Buhl, Hessische Rundfunk'a yaptığı açıklamada okullarda büyük bir öfke var. Bu kesintiler eşitlik ilkesine aykırı diyor. Eğitimde fırsat eşitliği vaat edildi ama bu söz tutulmuyor diyen veliler de tepkili. Gießen Ostgesamtschule'nin okul aile birliği başkanı Kerman yetkililerden net yanıt alamadıklarını belirterek veliler arasında hızla büyüyen bir iletişim ağı ve bir petisyon başlattıklarını söyledi. Eğitim alanındaki tasarruf politikalarına yönelik tepkiler yalnızca Hessen'deki okullarla sınırlı değil. Benzer bir tartışma bu kez üniversitelerde ve öğrenciler arasında büyüyor. Almanya genelinde binlerce öğrenci eğitimdeki kaynak yetersizliğine karşı sokağa çıktı. Nedeni, federal hükümetin eğitimde tasarruf politikası ve BAföG'de planlanan artışın tartışmaya açılması. Öğrenci birlikleri özellikle konut desteğinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Almanya'da bir öğrenci evinin ortalama kirası 512 euroya yükselmiş durumda. BAföG'ün konut desteği ise hala 380 euro. Koalisyonun 2026-27 kış döneminde bu miktarı 440 euroya çıkarmayı planladığı biliniyordu. Ancak son günlerde hükümet içinden gelen açıklamalar bu artışın gerçekleşemeyebileceğini gösterdi. Öğrenci örgütü FZC bu geri adımın bardağı taşırdığını belirtti. üniversitelerdeki yatırım açığının 140 milyar euroya ulaştığı, birçok akademik pozisyonun ise güvencesiz sözleşmelere dayandığı hatırlatıldı. SDO'nun işçi kanadı SDA, BAföG artışının gençlere verilmiş bir söz olduğunu belirterek geri çekilmesine karşı çıkıyor. SDA Başkanı Radke, eğitimde tasarruf devlet için en pahalı tasarruftur, dedi. Eğitimde bütçe tartışmaları sürerken finansman sorunu yalnızca okulları ve üniversiteleri değil, şehirleri ve belediyeleri de etkiliyor. Almanya genelinde yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu tablo uzmanları endişelendiriyor. Almanya'da belediyelerin yol, okul ve spor salonu gibi temel altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynak hızla büyüyor. KfW'nin son anketine göre yerel yönetimlerdeki yatırım açığı 231 milyar euroya ulaştı. Bu rakam geçen yıla kıyasla %7,2'lik bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce açık 215 milyar euro olarak hesaplanmıştı. Açığın en belirgin hissedildiği alanların başında yollar, okullar ve spor salonları geliyor. Vatandaşlar tepkisini ödediğimiz vergilerin karşılığı bu mu diyerek dile getiriyor. Birçok belediye bu tesislerin yenilenmesi, bakımının yapılabilmesi için yüksek miktarda ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıkan tablo Almanya'da yerel altyapının yenilenmesi için ayrılan bütçenin yeterliliği ve belediyelerin mali dayanıklılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre yatırım açığının büyümesi hem yaşam kalitesinin hem de uzun vadeli ekonomik gelişmeyi tehdit ediyor. Eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşanan kaynak sıkıntıları ve artan gelecek kaygıları toplumdaki memnuniyetsizliği de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar bu ortamın siyasi tercihler üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtiyor. Son anketlerde Almanya'da dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor. AfD rekor kırıyor. Ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi, sosyal adaletsizlik algısının güçlenmesi ve toplumdaki kutuplaşmanın artması son yıllarda Avrupa genelinde radikal siyasi hareketlere desteği artıran temel nedenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kendilerini dışlanmış hisseden, geleceğe dair kaygıları artan ve mevcut siyasi sistemin sorunlarına çözüm üretmediğini düşünen seçmenler giderek daha fazla radikal partilerin sunduğu net ve sert söylemlere yöneliyor. Almanya'da yayımlanan son anketler de bu eğilimin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Almanya'da ırkçı faşist parti Almanya için alternatifin oy oranlarındaki yükseliş sürüyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un son anketine göre AfD oy oranını son bir ayda bir puan artırarak %29'a yükseltti ve böylece %30 sınırına dayanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Anket sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik CDU-CSU ittifakının ise ciddi destek kaybettiğini gösteriyor. Bir ay içinde 2 puan gerileyen CDU-CSU'nun oy oranı %20'ye düştü. Böylece AfD ile CDU-CSU arasındaki fark 9 puana çıktı. Bu oran aynı zamanda muhafazakar blok için Eylül 2021'den bu yana ölçülen en düşük destek seviyesi olarak kaydedildi. Muhalefetteki Yeşiller %14 oy oranıyla 3. sırada yer alırken hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybı da devam ediyor. Son bir ayda 1 puan gerileyen SPD'ye destek %12'ye düştü. Bu oran YouGov'un ölçümlerinde SPD'nin şimdiye kadarki en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor. SPD oylarını 1 puan artıran sol partiyle 4. sırayı paylaşıyor. Diğer araştırma şirketlerinin sonuçları da benzer bir tablo ortaya koyuyor. İnsanın Bild am Sonntag için yaptığı son ankette AfD %29'da birinci sırada yer alırken CDU-CSU %22 ile ikinci sırada bulunuyor. Bir hafta önce RTL NTV için yapılan Forsa anketinde de AFD %27 oy oranıyla ilk sırada gösterilmiş, CDU-CSU ise %22'de kalmıştı. Araştırmacılar aşırı sağ partilere yönelik desteğin yalnızca göç veya güvenlik politikalarıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Derinleşen ekonomik eşitsizlikler, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik algısı ve toplumsal aidiyet krizinin seçmenleri mevcut siyasi düzene tepki göstermeye yönelttiği belirtiliyor. Almanya'da geleneksel partilerin yaşadığı destek kaybı ve AfD'nin yükselişi bu toplumsal rahatsızlıkların siyasetteki yansımaları olarak değerlendiriliyor. Bugünkü haberler farklı alanlara ait gibi görünse de aslında ortak bir soruya işaret ediyor. Kamusal hizmetler, sosyal adalet ve fırsat eşitliği nasıl korunacak? Okullardaki öğretmen eksikliğinden öğrencilerin barınma sorununa, belediyelerin yatırım açığından siyasi dengelerdeki değişime kadar uzanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal kararların toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, radyo programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine bol müzik ve eğitimle alakalı 3 tane haber var, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel'i dinleyeceksin.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, radyo programımıza başladık. Biraz müzikle beraber. Şimdi 4. sınıftan 5. sınıfa geçiş konusunu işleyeceğim sizlerle. Daha doğrusu bunları konuşmak istiyorum. Bunlarla ilgili fikri olanlar tabii ki bizi arayabilirler. 57-80-64. Biz bu yollardan geçtik. Yani 3 tane evladım var. Allah bağışlasın. Ve sadece bu değil, aynı zamanda da dershanem vardı. Bu işlerle ilgileniyorduk ve dershaneyi kapattıktan sonra da yaklaşık 7-8 senede başka bir dershanede müdürlük yaptım. Yani bu konudan az çok anlıyorum. Genel anlamda anne babalar çocuklarının tabii her zaman için en iyi okulları isterler. Bazen hayalperest oluyor bu istekler. Bazen ise yerinde oluyor. Bazen Alman bürokrasisine takılıyor. Bazen de ise okullardaki öğretmenlere takılıyor. Hepsinde yaşadım. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Mesela hayalperest anne babalardan başlayalım. Benim çocuğum hiç ders çalışmadan 1-2 yazıyor diyor. Ama okul Gzamçulu veya başka bir okulu tercih ediyor. Yani genelde bizimkiler gümnazyumu tercih ederler. Halbuki bana göre gümnazyum her öğrenci için uygun bir okul değil. Hele hele burada 2 tane gümnazyum var. Ben olsam çocuğumu kesinlikle o gümnazyumlara göndermem. Irkçılıkla alakalı okul müdürleri falan değişti ama hala statükü aynı. O yüzden 2 tane gümnazyum var. Buraya kesinlikle göndermeyin derim. Çocuğunuzu heba etmeyin. Gönderen arkadaşlar oldu. Zar zor 10. sınıfta zar zor oradan çıkarıp meslek lisesine gönderdiler ve o meslek lisesinde ama başarılı bir şekilde bitirdiler. Şimdi ilkokulda hayalperest anne babalara diyorum. Benim çocuğum okumadan yani ders çalışmadan çok iyi not alıyor deyip de gümnazyumu istemesi bir taraftan anlaşılır. Ama diğer taraftan da bu ders çalışmadan çok süper not yazma belli bir yere kadar gidiyor. Gümnazyumda mesela kendiniz yani çocuğunuz ders çalışmadan çok güzel not yazma ihtimali çok az. O yüzden de ilkokulda çocuklar işte bir yazıyor, iki yazıyor. Ben pek fazla dikkate de almıyorum bunları. Asıl ne diyorlar buna? Spreu von dem Weizen trennen diyor Almanlar. Şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor. Canlı yayındayız. Asıl ak ve kara. 5. sınıfta gümnazyuma gerçekten bir şekilde başardıysa çocuk 5. sınıfta ve 6. sınıfta yani eleme sınıflarında belli oluyor. Eğer çocuğunuz ders çalışmadan bu okula gittiyse 5. sınıfı ve 6. sınıfı başarma imkanı pek yok. Ama tabii süper zeka çocuklar da var. Hiç ders çalışmadan gerçekten veya bir anlatımda hepsini merak konusu yapıp araştıran çocuklar da var. Onlar başarabilir ama bunlar azınlık. Zaten mezuniyet sayılarına baktığınızda gümnazyumu bitiren Türk çocuklarımızın sayısı gerçekten çok az. Ama Fachabitur yapanların veya Berufsgymnasium'dan Allgemeines Abitur yapanların sayısı hayli bir fazla. Zaten hedef olarak eğer üniversiteye gitmesini istiyorsanız çocuğunuzun Almanya'da bir sürü imkan var. Gesamtschule bana göre en iyi okul. Ne derseniz deyin. Diyebilirsiniz ya aman ben de gittim bu okula ya berbat merbat. Bütün imkanları aslında bu okullara veriyorlar. Gümnazyumlar ise çok uzun vadeli 13 sene okuyacak çocuğunuz toplamda. İşte 4 sene ilkokul, 6 sene orta bölümü, 3 sene de abitur derken 13 senesi zaten orada geçecek. 6 senesi de 6 yaşında da okula başlayacak. 19 olacak. Ondan sonra üniversiteye gidecek. 5 sene 6 senede mutlaka orada gidecek. Yani 26-27 yaşında bir şekilde üniversiteyi bitirip iş hayatına atılmış olacak. Ama başarının birkaç yolu var. İlla ki de yani akademisyen olmak zorunda değilsiniz. Hele hele Almanya gibi yerde. Kalifiye bir eleman olarak ikinci eğitim yolunu seçerek de bunu başarabilirsiniz. Şimdi yine gelelim ilkokula. Kassel'de her zaman çok fazla istenen okulların isimlerini siz zaten belki tahmin ediyorsunuzdur. Birincisi Waldau. Waldau'daki Gesamtschule çok aranan, istenen bir okul. Halbuki Gesamtschule olmasına rağmen orası eğitim tarzından mı diyeyim, ben de oradan mezunum ama bilemiyorum, çok isteniliyor. Offene Schule Waldau, Erstwunsch yani ilk arzu ettiğimiz okul sayısında 205 çocuk istemiş fakat kapasitesi 150 çocukta kalmış. Goethe Gymnasium 250 kişi, 249 kişi arzulamış. 180 kişi de kalmış. Alba Schweizerschule 177 kişi istemiş, çocuk istemiş veya anne baba. 150 kişi de kalmışlar. Wilhelms Gymnasium 175 çocuk arzulamış. 150 kişi de kalınmış. Bir de kapasitesinin üzerinde, pardon, kapasitesinin çok altında arzulanan Friedrichs Gymnasium var. 128 çocuk Friedrichs Gymnasium'u arzulamış fakat kapasiteleri 180, yani bir sürü kişi daha gidebilir. Ama o okulun seçilmeme sebeplerinden bir tanesi de biraz önce size anlatmıştım. Ben olsam yani tercih etmem. İşte Latince, eski Yunanca, böyle diller de var. İlla ki tercih ediyorsanız. Bir de okulun zihniyeti de önemli. Bu okul eski şeylerde takılıp kalmış. Yani ben böyle bir gelişmiş bir okul şeysi görmüyorum. Johann Amos Komnenoschule, Niederzwehen'de, yani Kassel'in güneyinde 88 kişi arzulamış ama 100 kişilik kapasitesi var. Königsdorf'da, daha doğrusu Weserspitze'de Karl Schomburg Schule var. 81 kapasitenin arzulanmış 86. Bir de Wolfgangstraße'nin üst tarafında Valentin Traut Schule, kapasitesi sınırsız 75 kişi arzulamış. Mattenberg'de Georg Augustin Schule'de arzulayan kişi sayısı 55 ve 100 kişilik kapasitesi varmış. Luisenschule, Higelsberg Schule böyle bu şekilde devam ediyor. Yani gümnazyumlarda genelde anne babalar tarafından çok fazla arzulanan okullar, Gesamtschule'ler ise ortalarda. Bir de tabii ki bu mahalleler de çok önemli. İşte Nordstadt'taki Gesamtschule pek fazla tercih edilmiyor. Efendim Mattenberg'teki Gesamtschule fazla tercih edilmiyor derken. Ama şu da var, ben her zaman söylüyorum. Gesamtschule'lerin avantajı çok. İki çeşit Gesamtschule var. Bir kooperatif, bir de integriert. Bir tanesi çocuğunuzun eğitim seviyesine göre, yani diyelim ki 4. sınıftan belli bir notlarla gelirse Förderstufe var 5. 6. sınıfta, yani bir değerlendirme yapılıyor. Ondan sonra 7. sınıfta da sabit bir sınıfa, ya Hauptschule ya Realschule ya da Gymnasium sınıfına koyuyorlar. Pardon, Heinrich Schütz Schule bunlardan bir tanesi. Bir de diğer tür var. Burada çocuklar kurslara göre ayrılıyorlar. Mesela matematikte çok iyiyse çocuk işte A kursu veya E kursuna gidiyor. İngilizce'de kötüyse C kursu veya G Grundkurs'a gidiyor. Bazı okullarda yıldızlı mıldızlı da böyle değerlendirmeler var. Bunları tam olarak bilmiyorum. Mesela Valdava bu konuda çalışıyor. 2 yıldızlı kursu, 3 yıldızlı kursu falan filan. Yani ilk etapta en iyi okul her zaman için çocuğunuzun durduğu bölgedeki, mahalledeki okuldur. Bu ilkokula giren çocuklarımız için, anne babalar için önemli. Ha istemezsiniz, başka bir mahalleye gönderirsiniz. Arkadaş çevresi de karma karışık olur, başka bir mahalleden olur. Arkadaş çevresi ve sosyalleşmesi açısından benim tavsiyem kendi mahallenizdeki okullara gidilmesi. Bunun dışında Kassel'deki okullar, ta eskiden bir Josef von Eichendorff Schule vardı. Sen hatırlıyor musun Şaban? Burada bir misafirim var, böyle sessiz sessiz dinliyor da. Sen Bettenhausen'daki Josef von Eichendorff Schule'yi hatırlamıyor musun? Hayır, okumanı demiyorum. O okulu hatırlıyor musun? Ben de orada okumadım da o okul kapandı. Yıllar sonra işte politik siyasi nedenlerden dolayı o okulu kapattılar. Şimdi de eksikliğini hissediyorlar. Değerli dinleyicilerimiz, bir parçadan sonra yine eğitim sohbetlerimize devam edeceğiz. 0561 57 80 64'ten devam edebiliriz ama önüme bir haber geldi. Ha, bir bilgi geldi, bunu paylaşayım sizlere. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien, yani Milli Eğitim Bakanı Prien, bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Eğitim ve meslek seçiminde de sınıfsal ayrım. Rapor, sınıfsal farkların yani emekçi sınıfına, yani işçi sınıfına mı yoksa burjuva sınıfına mı okul sonrası eğitim yolunda da belirleyici olduğunu gösteriyor. Rapor, sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olduğunu okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü aileler ise bu oran %19 mesleki eğitimi, %79 üniversite şeklinde. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler, yani anne babalar, 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. %30'a karşı %20. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik sağlıyor. Yani şans eşitliği genelde kağıt üzerinde var, fakat ortada da bir durum var. Durumu iyi olan, yani refah seviyesi yüksek olan aileler bu konuda, eğitim konusunda da yine payları çok yüksek ve baktığınızda ben her sene bu sayıları analiz ediyorum. Üniversiteyi değil de abituru bitiren Türk vatandaşlarımızın, yani vatandaşlarımızın sayısı gerçekten çok az. 40 kişiyi geçmiyor. 29, 30, 35. Bu da sadece şeyle birlikte, fah abituru bitirenlerle birlikte. Yani maalesef bu seviyelerdeyiz ama bunun yükseltmek tabii ki bizim elimizde.

0: Hessen'de okullarda tasarruf krizi. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da eğitimden yerel yönetimlere, öğrencilerin yaşam koşullarından siyasetteki güç dengelerine kadar uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Bir yanda okullarda ve üniversitelerde bütçe tartışmaları büyürken, diğer yanda belediyeler artan mali yüklerin altında zorlanıyor. Uzmanlar ise ekonomik eşitsizliklerin ve sosyal adaletsizlik algısının yalnızca günlük yaşamı değil, siyasi tercihleri de giderek daha fazla etkilediğine dikkat çekiyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kaynak dağıtım sistemi kapsamında finanse edilen yüzlerce öğretmen kadrosunun kesilmesi, dezavantajlı bölgelerdeki okulları zora sokuyor. Bugün birçok şehirde eğitime daha fazla bütçe talebiyle protestolar düzenleniyor. Hessen'de çok sayıda okul sosyal indeks yani kaynak dağıtım sistemi üzerinden sağlanan öğretmen kadrolarının azaltılması nedeniyle önemli destek programlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Öğretmenler, veliler ve eğitim uzmanları bu kesintilerin fırsat eşitliğini ciddi biçimde etkileyeceği konusunda uyarıyor. Eğitim Sendikası GEV'nin çağrısıyla bugün eyalet genelinde protestolar düzenleniyor. Hükümet 23 milyon euro tasarruf edebilmek için sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullara ek destek sağlamak için kullanılan yaklaşık 650 öğretmen kadrosunun 300'ünü kaldırmayı planlıyor. Hessische Rundfunk'un haberine göre birçok öğrencinin evde yeterli destek alamadığını belirten öğretmen Hega, bu kesintilerle dezavantajları telafi etmek neredeyse imkansız hale geliyor, dedi. Eğitimden tasarruf eden gençlerin geleceğini riske atıyor diyen GEV Hessen Başkanı Hartmann, kesintilerin eğitimdeki mevcut sıkıntıları daha da derinleştireceğini vurguluyor. Özellikle sosyal indeks kadrolarının azaltılması ve İGS'lerdeki bireyselleştirilmiş ders saatlerinin kaldırılması eleştirilerin odağında. Kültür Bakanlığı ise eleştirileri reddediyor. 2026 eğitim bütçesinin 6 milyar 200 milyon euroya çıkarıldığını ve bunun önceki yıla göre 400 milyon euro artış anlamına geldiğini belirtiyor. Birçok okul yöneticisi kesintilerin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kurumları vurduğunu belirtiyor. Rittstadt'taki Martin Niemöller Schule'nin müdürü Martin Buhl, Hessische Rundfunk'a yaptığı açıklamada okullarda büyük bir öfke var. Bu kesintiler eşitlik ilkesine aykırı diyor. Eğitimde fırsat eşitliği vaat edildi ama bu söz tutulmuyor diyen veliler de tepkili. Gießen Ostgesamtschule'nin okul aile birliği başkanı Kerman yetkililerden net yanıt alamadıklarını belirterek veliler arasında hızla büyüyen bir iletişim ağı ve bir petisyon başlattıklarını söyledi. Eğitim alanındaki tasarruf politikalarına yönelik tepkiler yalnızca Hessen'deki okullarla sınırlı değil. Benzer bir tartışma bu kez üniversitelerde ve öğrenciler arasında büyüyor. Almanya genelinde binlerce öğrenci eğitimdeki kaynak yetersizliğine karşı sokağa çıktı. Nedeni federal hükümetin eğitimde tasarruf politikası ve BAföG'de planlanan artışın tartışmaya açılması. Öğrenci birlikleri özellikle konut desteğinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Almanya'da bir öğrenci evinin ortalama kirası 512 euroya yükselmiş durumda. BAföG'ün konut desteği ise hala 380 euro. Koalisyonun 2026-27 kış döneminde bu miktarı 440 euroya çıkarmayı planladığı biliniyordu. Ancak son günlerde hükümet içinden gelen açıklamalar bu artışın gerçekleşemeyebileceğini gösterdi. Öğrenci örgütü FZC bu geri adımın bardağı taşırdığını belirtti. üniversitelerdeki yatırım açığının 140 milyar euroya ulaştığı, birçok akademik pozisyonun ise güvencesiz sözleşmelere dayandığı hatırlatıldı. SDO'nun işçi kanadı SDA, BAföG artışının gençlere verilmiş bir söz olduğunu belirterek geri çekilmesine karşı çıkıyor. SDA Başkanı Radke, eğitimde tasarruf devlet için en pahalı tasarruftur dedi. Eğitimde bütçe tartışmaları sürerken finansman sorunu yalnızca okulları ve üniversiteleri değil, şehirleri ve belediyeleri de etkiliyor. Almanya genelinde yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu tablo uzmanları endişelendiriyor. Almanya'da belediyelerin yol, okul ve spor salonu gibi temel altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynak hızla büyüyor. KfW'nin son anketine göre yerel yönetimlerdeki yatırım açığı 231 milyar euroya ulaştı. Bu rakam geçen yıla kıyasla %7,2'lik bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce açık 215 milyar euro olarak hesaplanmıştı. Açığın en belirgin hissedildiği alanların başında yollar, okullar ve spor salonları geliyor. Vatandaşlar tepkisini ödediğimiz vergilerin karşılığı bu mu diyerek dile getiriyor. Birçok belediye bu tesislerin yenilenmesi, bakımının yapılabilmesi için yüksek miktarda ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıkan tablo Almanya'da yerel altyapının yenilenmesi için ayrılan bütçenin yeterliliği ve belediyelerin mali dayanıklılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre yatırım açığının büyümesi hem yaşam kalitesinin hem de uzun vadeli ekonomik gelişmeyi tehdit ediyor. Eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşanan kaynak sıkıntıları ve artan gelecek kaygıları toplumdaki memnuniyetsizliği de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar bu ortamın siyasi tercihler üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtiyor. Son anketlerde Almanya'da dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor. AfD rekor kırıyor. Ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi, sosyal adaletsizlik algısının güçlenmesi ve toplumdaki kutuplaşmanın artması son yıllarda Avrupa genelinde radikal siyasi hareketlere desteği artıran temel nedenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kendilerini dışlanmış hisseden, geleceğe dair kaygıları artan ve mevcut siyasi sistemin sorunlarına çözüm üretmediğini düşünen seçmenler giderek daha fazla radikal partilerin sunduğu net ve sert söylemlere yöneliyor. Almanya'da yayımlanan son anketler de bu eğilimin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Almanya'da ırkçı faşist parti Almanya için alternatifin oy oranlarındaki yükseliş sürüyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un son anketine göre AfD oy oranını son bir ayda bir puan artırarak %29'a yükseltti ve böylece %30 sınırına dayanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Anket sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik CDU-CSU ittifakının ise ciddi destek kaybettiğini gösteriyor. Bir ay içinde 2 puan gerileyen CDU-CSU'nun oy oranı %20'ye düştü. Böylece AfD ile CDU-CSU arasındaki fark 9 puana çıktı. Bu oran aynı zamanda muhafazakar blok için Eylül 2021'den bu yana ölçülen en düşük destek seviyesi olarak kaydedildi. Muhalefetteki Yeşiller %14 oy oranıyla 3. sırada yer alırken hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybı da devam ediyor. Son bir ayda 1 puan gerileyen SPD'ye destek %12'ye düştü. Bu oran YouGov'un ölçümlerinde SPD'nin şimdiye kadarki en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor. SPD oylarını 1 puan artıran sol parti ile 4. sırayı paylaşıyor. Diğer araştırma şirketlerinin sonuçları da benzer bir tablo ortaya koyuyor. İnsanın Bild am Sonntag için yaptığı son ankette AfD %29'da 1. sırada yer alırken CDU-CSU %22 ile 2. sırada bulunuyor. Bir hafta önce RTL-NTV için yapılan Forsa anketinde de AfD %27 oy oranıyla ilk sırada gösterilmiş, CDU-CSU ise %22'de kalmıştı. Araştırmacılar aşırı sağ partilere yönelik desteğin yalnızca göç veya güvenlik politikalarıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Derinleşen ekonomik eşitsizlikler, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik algısı ve toplumsal aidiyet krizinin seçmenleri mevcut siyasi düzene tepki göstermeye yönelttiği belirtiliyor. Almanya'da geleneksel partilerin yaşadığı destek kaybı ve AfD'nin yükselişi bu toplumsal rahatsızlıkların siyasetteki yansımaları olarak değerlendiriliyor. Bugünkü haberler farklı alanlara ait gibi görünse de aslında ortak bir soruya işaret ediyor. Kamusal hizmetler, sosyal adalet ve fırsat eşitliği nasıl korunacak? Okullardaki öğretmen eksikliğinden öğrencilerin barınma sorununa, belediyelerin yatırım açığından siyasi dengelerdeki değişime kadar uzanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal kararların toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: turbit mes gedene.
1: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Gafur.
1: Sanayide istihdam 110 yılın dip noktasında. Londra'da uluslararası savaş karşıtı konferans.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da ekonomiden çalışma hayatına, uluslararası gelişmelerden yerel haberlere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl 6 milyon 600 bine gerileyerek 110 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre sorun kitlesel işten çıkarmalar değil, boşalan pozisyonların yeniden doldurulmaması. İktisadi Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre sanayide çalışanların toplam iş gücü içindeki payı %19'a düştü. 2014'te bu oran %22 idi. Araştırma sanayi işlerinin artık eskisi kadar cazip olmadığını da ortaya koyuyor. Diğer sektörlerle arasındaki ücret farkı belirgin şekilde azaldı. Avrupa'da artan militarizme karşı sendikalar ortak mücadele çağrısı yapıyor. İngiltere'deki Stop the War Coalition, Avrupa genelinde yükselen savunma harcamaları ve sosyal kesintilere tepki olarak Londra'da uluslararası bir savaş karşıtı konferans düzenliyor. Etkinlik çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor. Konferansta liman işçilerinin temsilcileri, eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn, RMT Genel Sekreteri Eddie Dempsey ve Avrupa'dan savaş karşıtı sendikacılar konuşacak. Organizatörler silahlanmaya hayır, sosyal haklara evet mesajıyla sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Avrupa'da savunma politikalarına yönelik muhalefet büyürken, Almanya'da öğrenciler zorunlu askerlik ihtimaline karşı protestolar düzenliyor. Brüksel'de ise savaş değil, refah sloganıyla gösteriler yapılıyor. Jungebelt'in haberine göre İngiltere'de sendikalar da tutum değiştiriyor. Ülkenin en büyük konfederasyonu TUC, tabandan gelen baskılar sonucu silahlanma politikalarına verdiği desteği geri çekti. Konferansa Almanya'dan katılan sendikacılar buluşmayı Avrupa İşçi Hareketi'nin militarizme ve sosyal hak kayıplarına karşı ortak yanıtı olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çerçeve anlaşmasını açıkladı. Anlaşma, uranyumun seyreltilmesini, petrol yaptırımlarının kaldırılmasını ve İran'ın savaş sonrası yeniden inşası için öngörülen 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonunu içeriyor. ABD, İran'la savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan çerçeve anlaşmasının metnini açıkladı. Anlaşmaya göre İran, yüksek zenginlikteki uranyumu IAEA denetiminde seyreltmeyi kabul ediyor. ABD ise petrol yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraflar imza sonrası 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına ulaşmayı hedefliyor. Stern'in haberine göre plan İran için en az 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa fonu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsıyor. İlk İran petrol tankerleri bölgeden ayrılmaya başladı. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Trump, G7 zirvesinde imzaya yakın olduklarını söyledi. Ancak metni bizzat imzalayıp imzalamayacağı konusunda net konuşmadı. Tahran ise anlaşmanın iki lider tarafından imzalanmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Almanya olası bir güvenlik misyonu için koşulların henüz oluşmadığını belirtiyor. Dafür, bunun için sloganıyla 18 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek interkültürel hafta için Kassel'de hazırlıklar başladı. Kentteki dernekler, girişimler, kurumlar ve diğer toplumsal aktörler etkinlik haftasına kendi proje ve programlarıyla katılmaya davet ediliyor. Almanya genelinde 50 yılı aşkın süredir düzenlenen interkültürel hafta, karşılaşma, diyalog ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kassel'de de çeşitli etkinliklerle kültürler arası etkileşimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen programda şehir turları, çok dilli masal saatleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer almıştı. Özellikle ırkçılık ve toplumsal dışlanma konularının etkinliklerde önemli bir yer tuttuğunu belirten İKV Kassel koordinatörü Franz, açık diyaloğu teşvik etmek ve insanların bir araya gelebileceği alanlar oluşturmak istiyoruz dedi. Bu yılki açılış etkinliği 8 Eylül'de saat 16'da Karlsplatz'da gerçekleştirilecek. İnterkültürel hafta kapsamında etkinlik düzenlemek isteyenlerin fikir ve sorularını interkulturelleboche@kassel.de adresine veya 0561 787 70 77 numaralı telefona ileterek Kassel Belediyesi Fırsat Eşitliği Ofisi ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Kassel'deki interkültürel haftanın paydaşları arasında göçmen örgütleri, entegrasyon kursu sağlayıcıları, kreşler, gençlik merkezleri, oyun evleri, kütüphaneler, dini topluluklar ve entegrasyon alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum bulunuyor. Giessen'deki Kinderhilfswerk yeni eğitim yılı öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarına 50 okul çantası hediye etti. Amaç her çocuğun ilkokul gününü güzel bir anıyla hatırlaması. Almanya'da neredeyse her 4 çocuktan biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu nedenle ilkokul çantası ve temel malzemeler birçok aile için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Giessen Belediyesi binasında düzenlenen etkinlikte bu yıl Ağustos ayında okula başlayacak çocuklar renk renk ve farklı desenlerdeki çantalar arasından seçim yaptı. Çeşitlilik o kadar fazlaydı ki çocukların karar vermesi hiç de kolay olmadı. NVV yolcular için sistemi daha anlaşılır hale getirmek amacıyla gelecek yazdan itibaren otobüs ve tren biletlerinde fiyat kademelerini 12'den 3'e düşürüyor. Yeni sistemde yolcular yalnızca yerel, ilçe ve bölge olmak üzere 3 kategori arasından seçim yapacak. NVV'ye göre bu değişiklikten en çok ara sıra toplu taşıma kullananlar faydalanacak. Çünkü bilet seçimi çok daha şeffaf hale gelecek. Örneğin Melsungen'den Bad Soden-Allendorf'a giden bir yolcu artık karmaşık tarife bölgelerini incelemek zorunda kalmayacak. Sadece bölge seçeneğini işaretleyecek. Ayrıca 18 yaş altı gençler için tek kullanımlık bilet geliyor. Bu biletlerle gençler 2 oraya tüm Kuzey Hessen'de seyahat edebilecek. NVV bu stratejiyle bölgedeki toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Alman Meteoroloji Servisi DWD bugün 11 ile 19 saatleri arasında Hessen'in büyük bir kısmı için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ciddi sağlık riski bekleniyor. DWD'ye göre 600 metre rakıma kadar olan bölgelerde yoğun sıcaklık stresi oluşacak. Bu tür uyarılar sıcak havanın insan sağlığı için tehlikeli olabileceği günlerde yapılıyor. Uyarıdan şimdilik yalnızca Hessen'in kuzeyindeki bazı bölgeler muaf tutuldu. Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Kassel şehir ve ilçe merkezleriyle Werra Meißner. Gün boyunca bol güneş görülecek. Zaman zaman bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Hava çok sıcak ve yer yer bunaltıcı olacak. Sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında değişecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Türkiye'ye dönüyorsunuz. Her yerde Türkçe konuşuluyor. Ülke kalkınmış, her tarafta Made in Turkey yazıyor. Rüyadasınız, artık uyanın. İşsizlik, emeklilik, emeklilikte yoksulluk, çocuğunuzun meslek eğitim yeri sorunu var. Çocuklarınızın uyuşturucu sorunları var. Bunlar çözüm bekliyor. Türkiye'deki politikacılar bu sorunları çözemez. Sadece siz çözebilirsiniz. Rüyadasınız, artık uyanın. Almanya'dasınız.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz, bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Sanayide istihdam 110 yılın dip noktasında. Londra'da Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Haziran Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da ekonomiden çalışma hayatına, uluslararası gelişmelerden yerel haberlere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl 6 milyon 600 bine gerileyerek 110 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre sorun kitlesel işten çıkarmalar değil, boşalan pozisyonların yeniden doldurulmaması. İktisadi Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre sanayide çalışanların toplam iş gücü içindeki payı %19'a düştü. 2014'te bu oran %22 idi. Araştırma sanayi işlerinin artık eskisi kadar cazip olmadığını da ortaya koyuyor. Diğer sektörlerle arasındaki ücret farkı belirgin şekilde azaldı. Avrupa'da artan militarizme karşı sendikalar ortak mücadele çağrısı yapıyor. İngiltere'deki Stop the War Coalition, Avrupa genelinde yükselen savunma harcamaları ve sosyal kesintilere tepki olarak Londra'da uluslararası bir savaş karşıtı konferans düzenliyor. Etkinlik çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor. Konferansta liman işçilerinin temsilcileri, eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn, RMT Genel Sekreteri Eddie Dempsey ve Avrupa'dan savaş karşıtı sendikacılar konuşacak. Organizatörler silahlanmaya hayır, sosyal haklara evet mesajıyla sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Avrupa'da savunma politikalarına yönelik muhalefet büyürken, Almanya'da öğrenciler zorunlu askerlik ihtimaline karşı protestolar düzenliyor. Brüksel'de ise savaş değil, refah sloganıyla gösteriler yapılıyor. Jungebelt'in haberine göre İngiltere'de sendikalar da tutum değiştiriyor. Ülkenin en büyük konfederasyonu TÜİS, tabandan gelen baskılar sonucu silahlanma politikalarına verdiği desteği geri çekti. Konferansa Almanya'dan katılan sendikacılar buluşmayı Avrupa İşçi Hareketi'nin militarizme ve sosyal hak kayıplarına karşı ortak yanıtı olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çerçeve anlaşmasını açıkladı. Anlaşma, uranyumun seyreltilmesini, petrol yaptırımlarının kaldırılmasını ve İran'ın savaş sonrası yeniden inşası için öngörülen 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonunu içeriyor. ABD, İran'la savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan çerçeve anlaşmasının metnini açıkladı. Anlaşmaya göre İran, yüksek zenginlikteki uranyumu IAEA denetiminde seyreltmeyi kabul ediyor. ABD ise petrol yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraflar imza sonrası 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına ulaşmayı hedefliyor. Stern'in haberine göre plan İran için en az 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa fonu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsıyor. İlk İran petrol tankerleri bölgeden ayrılmaya başladı. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Trump, G7 zirvesinde imzaya yakın olduklarını söyledi. Ancak metni bizzat imzalayıp imzalamayacağı konusunda net konuşmadı. Tahran ise anlaşmanın iki lider tarafından imzalanmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Almanya olası bir güvenlik misyonu için koşulların henüz oluşmadığını belirtiyor. Dafür, bunun için sloganıyla 18 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek interkültürel hafta için Kassel'de hazırlıklar başladı. Kentteki dernekler, girişimler, kurumlar ve diğer toplumsal aktörler etkinlik haftasına kendi proje ve programlarıyla katılmaya davet ediliyor. Almanya genelinde 50 yılı aşkın süredir düzenlenen interkültürel hafta, karşılaşma, diyalog ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kassel'de de çeşitli etkinliklerle kültürler arası etkileşimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen programda şehir turları, çok dilli masal saatleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer almıştı. Özellikle ırkçılık ve toplumsal dışlanma konularının etkinliklerde önemli bir yer tuttuğunu belirten İKB Kassel Koordinatörü Franz, açık diyaloğu teşvik etmek ve insanların bir araya gelebileceği alanlar oluşturmak istiyoruz dedi. Bu yılki açılış etkinliği 8 Eylül'de saat 16'da Karlsplatz'da gerçekleştirilecek. İnterkültürel hafta kapsamında etkinlik düzenlemek isteyenlerin fikir ve sorularını interkulturelleboche@kassel.de adresine veya 0561 787 70 77 numaralı telefona ileterek Kassel Belediyesi Fırsat Eşitliği Ofisi ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Kassel'deki interkültürel haftanın paydaşları arasında göçmen örgütleri, entegrasyon kursu sağlayıcıları, kreşler, gençlik merkezleri, oyun evleri, kütüphaneler, dini topluluklar ve entegrasyon alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum bulunuyor. Giessen'deki Kinderhilfswerk yeni eğitim yılı öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarına 50 okul çantası hediye etti. Amaç her çocuğun ilkokul gününü güzel bir anıyla hatırlaması. Almanya'da neredeyse her 4 çocuktan biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu nedenle ilkokul çantası ve temel malzemeler birçok aile için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Giessen Belediyesi binasında düzenlenen etkinlikte bu yıl Ağustos ayında okula başlayacak çocuklar renk renk ve farklı desenlerdeki çantalar arasından seçim yaptı. Çeşitlilik o kadar fazlaydı ki çocukların karar vermesi hiç de kolay olmadı. NVV yolcular için sistemi daha anlaşılır hale getirmek amacıyla gelecek yazdan itibaren otobüs ve tren biletlerinde fiyat kademelerini 12'den 3'e düşürüyor. Yeni sistemde yolcular yalnızca yerel, ilçe ve bölge olmak üzere 3 kategori arasından seçim yapacak. NVV'ye göre bu değişiklikten en çok ara sıra toplu taşıma kullananlar faydalanacak. Çünkü bilet seçimi çok daha şeffaf hale gelecek. Örneğin Melsungen'den Bad Soden-Allendorf'a giden bir yolcu artık karmaşık tarife bölgelerini incelemek zorunda kalmayacak. Sadece bölge seçeneğini işaretleyecek. Ayrıca 18 yaş altı gençler için tek kullanımlık bilet geliyor. Bu biletlerle gençler 2 oraya tüm Kuzey Hessen'de seyahat edebilecek. NVV bu stratejiyle bölgedeki toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Alman Meteoroloji Servisi DWD bugün 11 ile 19 saatleri arasında Hessen'in büyük bir kısmı için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ciddi sağlık riski bekleniyor. DWD'ye göre 600 metre rakıma kadar olan bölgelerde yoğun sıcaklık stresi oluşacak. Bu tür uyarılar sıcak havanın insan sağlığı için tehlikeli olabileceği günlerde yapılıyor. Uyarıdan şimdilik yalnızca Hessen'in kuzeyindeki bazı bölgeler muaf tutuldu. Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Kassel-Şehir ve ilçe merkezleriyle Werra-Meißner. Gün boyunca bol güneş görülecek. Zaman zaman bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Hava çok sıcak ve yer yer bunaltıcı olacak. Sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında değişecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.